0: radyonun verilişleri ve bugün de Azerbaycan'ın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan ve Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azerbaycan'ın gerçeklerini bütün dünyaya yayır. Çok işgüzar, dinamik, kollektivi var ve onlar bu verilişlerin hazırlaması çok büyük fedakarlık gösterirler. Beynəlxalq Radyo'nun kefakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, sesleri daha uzaqlara yayılsın.
1: Emektar jurnalist, profesör Qulu Məhərrəmli.

bizim. Bir kökten budaklanıp bizim ulu neslimiz. Tatar, Başkırt, Karaçay, Özbek, Türkmen, Kazak biz.

Gel el ele tutup gedey, gedey biz olmayan yere. Her derdi unutup gedey, derdimiz olmayan yere. Burada koyak özümüzü, bu kırşan özümüzü, bu köhnelen sözümüzü. Gedey, gedey söz olmayan yere. Bir kimse tutmasın haber, gel çıkıp gedey bir teher. Bu ev, bu küçe, bu şehir, bu deniz olmayan yere. Atam oğlu aç çabala, sen deyen çetin tapıla. Bu Ramiz'i kim aparar? Bu Ramiz...

bir azdeli arşı kavur arvesi gursari sığısman vara. Muğami UNESCO'yu vuruşman pamaşkırayı mışak uyti voşnu takan mışak uytayın jaran gütsen çankum. Ingırkumu Muğami gınahat akanlı. Vorpes voçmeye mezo vurti. Ali voş mart gütsen yezaki mışak uytayın harusçan ambajan elimaz. Aysor mer Muğami takır kürtsen bir tonum yefsirvum ammoç aşkarım. Adırbeçin akan jo vurti darir şarunak apreli ays arvestov. Yev aysor şatkare vore voraz gevatik arvesti. Muğamı vor Adırbeçen tijo vurti azgayın arjekne. Kohansvi serinde serun. Şarınakı Mehmer Havortum Adırbeçen'a Karivor Kayleri Dzernakum Tezi Rakam Volortum. Nahaga İlham Aliyevi 2030 tufakani noyemberi çorsi Adırbeçen'i hanapya düşürüm tezi rakan artına bürütsen Stıgısmayev. Yara Hurta Kutsan Arbanyakları uğı etir arzakma masin haramana giri himdres medir kru tezi rakan olur tezar gasmana. 2020 tufakani augustosi tasniyotin hasat ve Adırbeçen'i hanapya düşürüm tezi rakan artına bürütsen Stıgısmayev zar gasman petakan sıra gira. Sıranovsk svet irakan nahaga çarı irakan atsoma. Hazır kosmos bazbaşne tirakanın kerusyonu Stıgısveli 2010 tufakani mayısı yeri. Ekin haraparakvat sıramına grihi manvra. 2013 rekt vakani Peter Varin mer araçın azgayın her ortak sakan Arbaniyaka. Azır spes araçın uğetiri Durzberil, Fransiyakan, Gıvianayı kuru tezir akayını sokta gorsulov, Arian Hink kuru hırtiri. Azır spes mek Arbaniyaki çıkun kapih naravur sünari evjamına kakiz dizayn işnori vaysor milyonavur martik oktuvu men zayinayın tesa her usta tesayın her arzakumi sevtuvialneri pohansman tarber sarayı sünariz. Arbaniyaka spas arkveli avilikan Son yerkir Afrikan, Evropan, Kentornakan, Asiyan ev mersavur arevel kıngırko, lain aşkara gürütsen meç. İnşi mer yerkiri darsum et ıqat vütsen hoski karivur dara katarını resmekı. Kirku azartasın çorstvakani hunisi yerisunin tezir ku arkves Azerskay, yerkri ditarkman Arbaniyaka. Ays Arbaniyaka avelend lainis mer yerkri tezir akant naravurçunur oktagorsulu güatında üstsen şıcaka miçavari monitoringi evan vıtan gütsen volortnarum. Kirku azartasın tvakani septemberi kısan vetin Azerspace Yerku Arbaniya Karzak ve ZDP Arivelen Yerkayunçen Karasunin Gastiçani Oğet Sırayın Dirk. Himnadrumi Sever Azer Kosmosu Vorachkeng Numir Barsır Vorakavur Umune Soğmasından Gitakan Asna Kazma ve Jamanakakis Teknika Kantnara Vorçunurov Darçeli Voçmeyen Adırbeçeni Aile Vamboş Taras Aşlani Tıkat Vakayev Haurtak Sakan Teknologiyanı Revolorti Araçatar Uşa İsmeka. Aysa Zargasman Gorsun Tatsom Nışanakali Şaja Darçayın Pahir Nahaga Hilham Alevi Yerku Azarksan Mektvakani Aprili Ksaniyoti Ramana Gere. Ramana Grihamadzayın Tvayen Zargasma Ev Transporti Naharavutyan Nerko Gorsu, Azer Kosmos Bubayi Himavra Stegzveli Adırbeçeni Hanrapeçen Tezirakan Gorsa Kalıçyan Azer Kosmos Petakanira Obanakan Anca. Neryer Krihacoğutyunar Aysvolortu Marta Sorvelin Boçmeyen Uğesrarum, Alev Miceskayın Asparesnarum. Kirku Azartasının Tvakan Hoktemberin Bakun İravun Kısatsav Hürün Kalalu, Miceskayın Asxa Gınavutyan Kongresi, Amaniyi Washington Kakum, Miceskayın Asxa Gınavutyan Federasyayı Gılhavur Asamblea Kayatsatsk ve Arkutyan Artyonkom. Ays patmakan vuruşu mitseto Nahaga İlham Aliyevi 2022 tufakani Petrovari Yoti Ramanagrov Stegzveli Kazım Komite Bakvum Yotonosun Şorsi Yurt Mijazgayın Asıqa Gitakan Kongres Anskasını Luhamar. 2022 tufakani Hoktemiri 22 Sveci Teunetsats Mücotsarumun Virvatsır Global Marta Haraverna Rev Naravurçunur Tezirkin Naravurçun Talı Temayın. Hisun Tari Araç Hazarinar Yotonosun 22 tufakani Mesaraşnur Teidrali Vige Kavarçan Bakvum Moskva Svasaraçı Mijazgayın Asıqa Gınatçan Kongresi Seto Ays Mücotsarumı Kırkin Adırbeçen Umanskasınılı Mes Hortanış Akan Işanak Ütünli. Da Yevan Selin Harganki Türker Yeva Pagay Handep Havat. Yutanasın Çursi Yurt Mijazgayın Asıqa Gınatçan Kongresi Nışana Voresti Ezirki Volortum Nurdara Şırcani Skizba. Kongresi Şırcanakların Bakvum Havak Veleyin Havra Vori Mijazgayın Patifirakınar Aympisi Eğna Kavur Kazma Gerbüsneri Paştunakayın Vgitakan Erkaya Sişner İnçpisi Ken Nasan, GNS, Airbus, Boeing, Cahan, Tuan Yevaşkari Tarber Yerkarner. İrens Masnak Sem Adırbeçen Ahnaravorsyon Statsa Vaveli Sertorin Tegırvel Tiyazirakan Artına Verürsen Global Hartakin. Aysiğna Kavur Gitakan Forumu Patmutyan Meçmetav Naeviç Agrakan Tsanişnarov. Duklusati Adırbeçeni Zayn Mijazgayın Radyo Kayini Haykakan Sarayutyan Hağortomu Hağortom Varumer Gülyaz Şirinlin.

0: Harda olsan da dilini yaşat. Dil senin evindi.
1: Medeniyetin iziyle.

Babasan Gülistan, sana her an can kurban. Sana min bir mehbet sinemde tutmuş mekan. Namusunu hifzetmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden. Azerbaycan, Azerbaycan.

kadar gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin ve yakşı ki gelmişsin.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85. Azərbaycan Radiosu. Əsrin səsi. Azərbaycan Radiosu 100.
1: Her şey güzeldir hayatta. Sen bu güzelliği anlaya duyabilsen. Her şey güzeldir hayatta. Özün bir zerre güzellik.

Türk dünyası büyük bir çınar ağacına benzir. Onun budakları müxtəlif coğrafyalara uzansa da, kökleri eyni torpaqdan qidalanır. Azərbaycan, Türkmenistan, Qazaxıstan, Qırğızistan, Özbekistan ve diğer Türk halkları bu büyük ağacın budakları. Ortak tarih ise...

bayırda ölen bizim. Bir kökten budaklanıp bizim ulu neslimiz. Tatar, Başkırt, Karaçay, Özbek, Türkmen, Kazak biz.